0: 妮萨古丽在喀什市上学，学校离家60公里。平时住校的她，一周才能回一次家。
1: Acılar mı sağ olup gel?
2: Hep dedin ki.
1: Bir hep dedin ki mi?
3: Yakışı oynayalım.
1: Böyle oynayalım. Bak kızım. Çok mu vakit çıkar bizim barımız.
0: Hı. 古丽家踢足球从不是男孩的特权。古丽从小就在球场上奔跑，梦想是去更远的地方看看。
4: 喂，我感染一种永远治不好的病，热爱足球的病，找了无数个医生根本治不好。
1: 是吧，放心。
0: 周一一早，古丽准时出现在学校的操场上，和他站在一起的都是喀什儿子娃娃校园足球队的球员。
1: 双脚跳，双脚落地。
0: 儿子娃